I preveras, i pref karot, i preveras kafuit el kik, du martkain fokut agat, du çeşftum amen megi, azar yerkeri meç tanjevat, kerkeri meç çizmavat titar.

Suche lakarin çukatir Bayt kidem te tuzuk çatir Algı pave ins midan çer Ins neman kez almizir ger